Celal Werdela xwede o beriya jeri navriya da Eşra rast jnige xam ciwan ya delel ra Mil diyara diyare xana xeribe Ta ve kil kishyay beriya boz hevay xuberde beriya culebe Werdelal mil diyara diyare mergemire Ez e lavke min akwa pele merwende koka talen şire Ez e kurbanatın ye delal edile kubim

0: Keke Minî Sadık, Silavê xweşandiya sersera serçavara kamlerin çi gotiye?
1: Keke Minî, selam aleyküm, weşan xweş, roja xweş be. Sadık Temur, sene sitrane ke dengbeji heye, eğer prezide heye, tine nizanım. Kelama gevri, amin, amin de gazım. O da bejim evin ku em kıstım kadî derdi kullan, bira bebim kadî derdi kullan. Ez bejim amin, hücü bejim amin, selavê hürmet.
0: Vay ser sera ser çavara ke kemri sadık kese ku em bejin dinava virde rabune tişte xerabi merabiya kirne bele divi ali de em bejin illa billa ew xerabi cara kedin te digara digara xwediye xwed bine da go amin ija em bejin şu xwed dünyaya divi ava şu xwed digara dem u davrana ev daviya daviye bigişe hatta ödere ija ustranj brasi ji xoşe lavrad beşe gevri amin amin eri Em ê strana ke din ya xweşemêştara lêxin tu qet meraqa neke

Ya rêxistinê tê meşandin. Hatî dakirin ku di navbera salên 2020 û 2026 de Levent bi 909 milyon lirayî behîs lîstiye û 309 milyon lire winda kiriye. Tevî Haluk Levent 21 kes hatin binçav kirin. Lümbranya İstanbul'e futbolist Juan Kubilay Khan Kundakçı de erişeke çektar da hatı bu kuştun. Doza duyem al ser bu yere hat kirin. Şeş Juan girti deh guman bar cardın derketin hafa dadger. Şandaya dadgehe bir yarda ku girti buna bersucan devam bike doz taloki hafte cotmehe bu. Nüçeyn Navarojen peşkeş kirş, den baş.

0: Şeva bazlıyı tirmehi İstanbul'u tevgerdar yeke der asayruda. Ve cihin stratejik lüvü tevgera leşkeri destbegir. İhtimala erişek et terörü hatbira herkesi. Le peştire rastı derket hali beşeke jikineyin leşkeri hevla derbegiri bu. Le serpira yekem tengu yekineyin leşkeri hatın bicikiri. Çunu hatın anav başır bigirtin aprihat sekinantı.
1: İstanbul'e nişane haber kodane pıra yeken bu. Derbekaran, çunu hatına liser pıran dane sakınandın. Hostin bivi havayı İstanbul'e bedes bıxın. Le rastı berkodana gel hatın. Havla dağır kırını, bi berkodana gel hata tek birin.
0: Derbekaran xwestin bi çekên xwe çavên welatiyan bitirsînin. Di gel gulleyên derbekaran gel xwedî li welatê xwe derket. Bi tenê li ser pirs û çar welatî şehîd ketin bi sedan welatî birîndar bûn. Hewldana ku êvarê dest pê kir, şeveqê bîradeya gel têk çû. Di hedefa derbekaran de hemû cihên stratejîk.

0: Serokkomar Erdoğan, Ligel Hanım'a xo Emine Erdoğan'ı çu.
1: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, bi Hanım'a xo Emine Erdoğan'ı rej bu taziye çu Doha'ya paytıxtı Qatar'ı. Alikare Serok Vezire Qatar'ı u Serok Devleti Berpirse Karim Parasne Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan El Sani ile Balafırgah Navneteve Yahamadı çun peşiye Erdoğan.
2: Türkiye ile
3: Emej bir nekon ku vijbo be hezkirna tekiliyen Türkiye u Qatar'e çıkas tefkari daye. Lemaji eme her tımvi bi şükran be birbirinin.
1: Mire babayı Qatar'e Şeyh Hamed Dinavbera salin 1995 2013 anda idareye Qatar'e bireve bir. Şeyh Hamed demeke direş tedayi bu da 74 sal ya kuda vefat kir. Jibo vefata mire babaya Qatari li velid çar roş şin hat ilan kir. Serok Komar Erdoğan hema pişti khabara vefata mire beriye Qatari li ser hesabı khoye medya acivaki mesajı taziyeye veşant.
2: Şeyh Hamed
3: Merhum Şeyh Hamed bi liderliğe khoya vizyoner tevkariyeke mezin da revşe Qatari'ye neha.
1: Serok Komar Erdoğan da haftına koya pişti civina kabineye de jidise sersağıydı bu.
2: Filistin davası başta olmak üzere.
3: Ev Müslüman eki bi vicdan, bir yardar u dülsoz bu ku bi perskirekin cihana İslami bi taybeti ji bedoza Filistin'e re jinezik ve alekadardı bu. Leher de veri ku birin li hebun vi billez de khuest bi peçe.
0: Serokê giştî YMP Devlet Bahçeli li ser civîna NATO-ya hikale Ankara'ya akıvî û got civîna asta siyasî û stratejik a ku Tirkiye giştiye careke din nîşanda. Diyarkir ku ittifaq li ber destpêka heyameke nû ye, got Tirkiye din NATO-ya da bu yek ji wan aktörên girîng yên heyama nû. Û destnîşankir ku di civînê de axaftina li ser müeyyîdeyên katsayê û pêvajoya F-35-an gelek girîng e.
4: Türkiye yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri.
3: Türkiye bu yek juan avakar u aktörün heyemanu. Dicivina Ankara'da asta siyasi o stratejik akomara Türkiye gihiştiye. Carekadın hat huya. İro NATO le berdespeka heyemeke nuye.
1: Diyarkır ku civina NATO'ya Yakup Mazubaniya Türkiye hat girin pirgirin bu. Godrota'ya siyaseta cihane ile Ankara hatiye diyar girin. Goddiven akokken kuzrar edidin hukuka heval bendi yavarın çare serkirin.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın.
3: Reisler o komane me god dve muayedeyen de vare sanayiye parastine de vere rakirin. Evbank jiye bu yek juan hişyariyen girin en civine Ankara. God dve muayedeyen kat sayı vere rakirin. Jinaha upe ve her gava kuvvecbo Türkiye vere avetin ve vere seri hakaniyetu rastiye.
1: Serokê giştiye MHP Devlet Bahçeli di komcivina partiya xwe da axivî. Got Tirkiye ji bo ewlehî û istiqrara Ewropayê rastiyeke stratejîk û girîng e.
4: Türkiye'nin yeri
3: Cihê Tirkiyeyê yê li Ewropayê ne salona bêhnvedanê ye. Divê Tirkiye bi wê qedirgiraniya xwe ya ku heq dike li ser wan maseyên biryarên stratejîk rûnê. Tirkiye ji bo Ewropayê nevebijerkeke. Ji bo Ewropayê ku ketiye çalekê werîsê ewlehiyê ye.
1: Bahçeli derbare krize Amerika ve İran'ı da jahavi. Destnişan kırkud ve her du aile şiş bu açtı ya havce bikin.
4: Mutabakat bir şahsın değil.
3: Mutabakat ne soza şahsan, soza devletane. Dve avul eriş bin seknandın, dve hükmen ihlal kire yen mutabakati jnu ve bekevin devri u aliyen şer le gori berpirsiyariyen khu tevbigarin.
1: Devlet Bahçeli de hemin salvagere havla darbeye bazdığı tirmeye de ser tekoşun adıcı FETÖ'ye hişyar kir.
4: FETÖ tehdidinin tamamen ortadan kalktığını düşünmek.
3: Fikra ko gefa FETÖ'ye bir tevahi joğulir rabuye. Galat yakamazına. Dema ihanet, rengu rebazi kwa bugarine evnayi manaya bida uybuna ihaneti. Dive hafızaya devlete zindibe. Dive de tevdiran de taviz neyin dayin o hişmendiya netevayi zindibe.
4: Tutulması hayati önemdedir.
0: Serokê giştî YCP Kemal Kılıçdaroğlu got özel o timavi dinav partiye da ava buna paralel saskirne. Diyarkir ku FETÖ'yiyen kaçak pişkiri dedin özel. Di Rojava Kılıçdaroğlu da iddianameya derbari doza reksina suç ya menfaat eka imam olucuya bu. Got min iddianame kwent ne jirreziye.
5: Şimdi bizim bir parti meclisi.
3: Berdevke me partiye heye, wan jî meyekayek avakriye, o berdevke wan ye partiye jî heye.

den baş tamaşevanıca Esemih Gezer ve hafta edi bername peyviname de legal doktor Yaşar Kaplan. Emeli herama cöle merga bensa biru baveriyen cüda bıkın tekli an havra gelo çava bun. Emel serveyeki bhur gülüp sekinin. Fermo am dest bername hukur kırdı.

0: Kurdan bû ku tê de cihû hebû. Û bireka wan cihûyan, ev Hristiyanî, nava Süryanî an jî Aramiyên Hewlêrê, yên Musilê, yên Kerkûkî, yên Nisêbînê, yên Hekarê belav bû û li ser wara jî sirayet li ser Kurdan kir.
1: Em dizanin ku gelek yani netevin vek Süryani Ermen o keldan vakti tu dipirsin netevin vek çinde şuha dibijin em Mesihine. Ev nave Mesihiyeti yani haçperestiye çima kertiye beriye nave netevin var. Yani nave ez Ermenim Aşuri anci Süryani me Nesuri me ve nave kartinim.
0: Ben. Yani de tarihe klasik da nasnama dini peşi ya nasnama netevi u kavmi bu. Beri ansanan kuvveti bavermendin filan tıştı dıdan asin. Beri kuvveti kavm veki filan kabudan asin. Bez van dusat salin daviye de idi ev tışt guhuriye. Bez problem ametiye jiber ku gelek navhene em nizanın kani ev navhene kijan Aidi netevbuna wana kijan aidi mezheba wana kijan aidi dini wana. Divet beri em wana safi bikin. Dama em dibêjin nasturi, nasturi naveki mezhebiye. Veki Şafii ve Henefiyan, an Eş'ari u Maturidiyan. U ev nave jî Nastorius hatiye vergirtin. Nastorius patrikeke qaşeyeki jîr u jêhatiye xelkî Maraşa vêgaviye. Sad sala pêncîda jiyaye. O vaktaki Patrikiya İmparatoriya Roma ya İstanbul'u giriyor. O ev hendek fikrin cüda, hendek hizru birin cüda hebun. Jiber hindi ev kesin ku peyre ve duketin van bin yen mezhebi. Jibuan kesan veki nave nasturi hatiye bikarina. Ev yek. Nave keldan dişsa veki mezhebeki vegaveti karinan. Ev nasturiyen ku mezhebin kwa terikandine. O ketine ser mezhebi katolik. Katolikiyan u Papa ku vega ve Vatikanı da rodinit ve ki el reyberi koyu dini kabul kirne jid vijne va kesaşi keldani. Yani aynı Suriyanine yedi mezhebi var. Nasturiye evene nabi man buraya keldan çünkü ji mezhebi koyu beri helane u derbasi mezhebi katolik an
1: Yani
0: bunu.
1: hemen tuşkamcı bu Ermen adıbıcın evci hemen Hristiyanın anji Mesihine ve şu an Gregoryan'dı ve ciber
0: Belli navi
1: mezhebi ki
0: mezhebi van Gregorian.
1: Greda'yı ve mezhebine Gregoryan. Ve kazım diysem bizi verin ser
0: Bu.
1: Colemerge, Tekliyavan, Bükür'den da evana Leve Herem'e Lekija deverici yani.
0: Ben.
1: Deverin ki ciyane Tekliyavan, Kürda, Behavre, Hebu, Netine, Bune, Dınav Hevde ciyane, Ambiru, Baveriye, Van, Bandoral, Hefkirine, Nekirine, Em çek bahsa
0: Ben.
1: verici bükür.
0: Vekî min gotu berî hatina mesîhiyatiyê jî em milletine her aynı cihê da dijiyan. Hinek caran pek ve dijiyan malên wan, gundên wan nav hev da bûn. Hinek caran jî vekî qedekî deverên wan jî cuda bûn. Bes hatina mesîhiyatiyê ji bo hekariya jêrê, yani duhoka vê gavê, sad sala yekê, duyê, yani 1800, 1900 sal berî niha Hristiyanî hatiye wan deveran. O ev Süryani, anji Asuri'nin ve deveri dini ve guherine o buna Mesih. O bire kavan Mesih ya. Gele Kürdin meyin devereji dini Mesihiyat diye kabul kirine o veki Mesih'i jiyane. Hatta hatına İslami. Pişti
1: Anladım.
0: İslam hatta hine kan Mesihiyat'ı terek kirine. Buna
1: Hani keşi
0: Müslüman.
1: ber devam
0: Hine
1: kirin
0: kan
1: işte.
0: ji Mesihiyat diye haber devam kirine. O hatta van hızaran salan da zamanı ve hedi vunda kirine. O buna parça ekşi. Nasturiyan,
1: Aha.
0: Anji Yakubiyan,
1: Sana
0: Anji
1: şora
0: Ermeniyan.
1: nabijin edineyim kurdun. Jiber Baveriyavan nave netava xoş ve aşuri anji nesturi bikartin.
0: Ben.
1: Hangi
0: Bes
1: bana keşi?
0: em gelek ji derin diru ki behsi Kürdin Hristiyan dike. Mesela çava Yakubi. Yakubi sasala heşte nehejiya ya da ma behsi Kürdan dike de beji mantika Cudi. Kutne ay se goşa Botan u Bahdinan u
1: Anladım.
0: Hakkari'ye dibeci dve de veri hene Kürt hene Mesihine Hristiyanın u Yakubine naven aşiren van yen Kürdan dibe. Dişsa Markop Polo demak u hatiye de veri Sassala sizde u çardı da demak u behsin Masturiyan dike Musili dibeci dinarin van hene Kürdin u ev Kürt hene kısmek jvan Mesihine kısmek jvan Musulmanın.
1: Beryavan netavên cuda bin wan herema bi cih bibin. Lüve deri Kürdijiyan herma jol heka

0: Yani muhakkak çavan du milletin cuda 2000 salan, 3000 salan pek ve bijin o tesir el ser hevdunakin evve ne mümkün. De her ali da evan bir u baveriyen cuda, kavm u zamanin cuda cuda tesir el ser hevdunakin. Çı tesira folklorik be, çirak, çirok, gotin, akıftin, rabin, rünüştin be. Çı tesira cil, berg, kencan be. Çı tesira navmali, avakirin, khaniyan, divaran, amuretin, matbaq,
1: tiştin cıda cıda. Ben hınakkarım bahsa bana bakın. Yani o tesir bu hava ki şember çine. Yani jela cilu bergan da, cilu bergin kurda diyarın. Evan netavan جهلا جلو برگاد دبم باندوره دمانه همان جلو برگال فکر نه یانا همان بیتان گوتنه همان سترام
0: سترام مادام و بحثی کنج و جلان کنه همان بری بحثی ببیکن مثلا کنج کی کردان یه نتویه هی
1: بله
0: چیه امد بیجنی شال و شفک آنجی ران برگوز اوش یه موی جمعی بزنا مرز تیتا چی کرن بله دمه امد وینه و رسمی کمن لیدنیرین ارمنیان جی cihoyan jî, mesihiyan jî, kurdan jî heman kinç li xwe dikir. Ve yek. Çima çünkü ev cilevan bi taybeti tete çikirin. O ustayın van jî. Evin ku ev kence çe dikirin jî. Em de bejine bir kari yani dokumacılık. Evin ku ev kare dikirin pran ya van. Yan cihu bun. Yan mesihi bun. Yan ermeni bun. Yan jî nasturi bun. Ev kare ne zede van dikir. Mesela em çıd bejine şöyle cüleyi, cüleyi anji khemdari.
1: Mustafa Viya nişanlı da ki çağındaki serdest hebu ya kurda bandor elvanji dikir. Yani eğer çağın serdest ne be? Zub zub ne tabi ki dini cülübergi, ne tabi ki dini na pejirine. Mustafa bir hatil hujina ke. Hatta baveriye van cüdane. Ne tabi ki devce verdin. Şiber ki baveriye van cüdane jivi tuşte dikin. Bandora kurda anji asta çanda kurda jiber ku bilind bu anji zede bu behez bu evan nete vaji şa pajiran
0: na yani min nevet em tişteki u hadna bera van biru bavera da bikin anji van kama da bikin çanda va bilindir bu yava kemdir bu jive zedetir çünkü çavan evan je zamani meji çanda meji rabun urun istina metişt ver girtine meji hali qada je zamani van je rabun urun istina van je edebiyat da van je medeniyat da van meji tişi ver girtine Efe yani pek ve jiyane o pek ve jiyane da mürüv dıştan jiman verdi girit, ev dıştan jim mürüvü verdi girit. Dıştaki yani lazım en büvü cevap ve mesele mize bikin. Duali edebiyatı da bir ruba veriyan da mesela gerek caran Azizeki Hristiyanan yani efe müşayihek anji mürüveki mukaddesi Hristiyanan'a bile gerek caran kır jiman وی کسی وی شخصی وی کی مرو وی کی پیروز دبینن او دچن اثر مزاره وی او دعا دکن آن قربانان تقدیم وی گوره دکن هرچند اوه مسیحیه هر واسا گلک جران مسیحی بقا تین لسر شیخه کی بسلمانان آن مشایخه کی آن مناسبه کی کردان تین هیوی و رجا

0: nişan dide ku di wê ser demê de jî yani gelek demên kevin demê berê jî Müslüman o gayri Müslüman rezek şahavra girtine jihela biru baveriye va jihela jiyan rojane va o aynı xoça bi peş va birine ev jî nişandı da ku jihela medeniyet da jî asla van bilind bi evi
1: sen. Bəli ev nişana bi çent. Bi cavet deri medib taybet. Lu ser hinek cejn u aid u arafat mesihiyan nasturiyan ve mesela hinek numunan binin kanı çavam. Nasturiyan du aydin wan du rojin wan yin sereke hep. Yen ku kurdan tuzani, nafaba ki mezhebiye gembesin rojin wan gelek. Jibu ve kurdan du gutti ramana bituk u ramana mazan. Ramana bituk, raman brasi ez nizanim. Peyveke bi kurdiye, an suryaniye, an şiki deritip ez bi khoj nizanim. Cejneka mesihiyan, nasturiyan hebu ku digo 25 roj roji le digirten musulmanan ev dizani u digo tenevi ramana bitu eva kengi evan bu zamani xwa digo tevana sobara u yelda yelda am dizanan jiber şebi yelda
0: şaba heri direş
1: bele şaba heri direş takvim amaya kurdi akçi 25 çiriya kanina bitu ke yani terki dibejine aralık 25 aralık 25 direştirin şebe yani salıda. De kadimen Kurdan, biru baveriyen Kurdan yen kevinda, ev şev ve ki şeva mitra da atazanin. Çünkü direştirin şeve, o mitra hudavendi rojeye, sembola ve roje, o direştirin şev, ev şeve kub, edi havceyi derkeftina roje heye, o ve ki şeva mitra daha da piroz giren, kadimen ev çandadına ve Kurda da hep.
0: Rojek piroz idi benim.
1: Bele, rojeka piroz idi.
0: Hej yaz bavar dikim de nav kurden roşelat da ev roş te piroz kırne o
1: roşet gele gidiyor. Hatta vedavi cülemir gizli bundan ev şeva da hatta piroz
0: kırne. İrani bkoji husana ve basa mitra kır az bavarım ligori hanek çafkanyan ki baveriya kurda ya kadim mitraizme. Ber yako bin zerdöşt, ber yako İran bin bandura o herişin arabada biminin.
1: Ben.
0: Literabune piştevi de benzer döş ki med tek düşen o Pers desteladarı dike ve destevan de asli o da Pers zer düştün yani mecusine hem de karın peyve mecusiye cici bu an bakar bine cici bu Arab kartine le duvataya ku agır dahabinin nine mitraizm şunu roş gele giringe peyve peyve mitraizm cihem duzanın beli ja yeldaji yani girededen baveriya mitraizmi
1: beli Vica mitraizmi ne tane tesir li ser Kurdan kiriye? Mitraizmi dvi serde mi da? Roma İmparatoriye Roma'yı da gelek bela bu. Demek ki Roma'yı Mesihiyat'ı kabul kir, düşmün evaniye sereke ev bu ku biru baveriyen mitraizmi yinnaf milletin Roma'yı da bela bu yurakin u şuna ve biru baveriyen Mesihiyye bi salbine. Bes henek tiş neşiyan nekarin rakin mecburen ev adapteyi Hristiyaniye kirin. Vece ev rojbuna...
0: Musa ben mitraizmi vek pagan dediydin Musa ne?
1: Bali. Vece ev rojbuna mitra adapteyi rojbuna İsa Mesih kirin o ev roj veki rojbuna İsa Mesih hatta kabul kirin.
0: Bu milad. Milad İsa Mesih.
1: Bu milad. Bali. Bistu epeynci kanuna bütük. Vece evi vekimi gütük.

0: yên Müslüman û xeyr-i Müslüman zêde pevre hebiye, yên kul heremekî jiyane beşdarbûna van rojên pîroz o ji bon Müslüman û xeyr-i Müslümana jî parin dayîna wan keyf û şayî ancî stran gotinê wan nîşan dide ku di asta herî bilinda bê pirsgirêk bi hevra jiyane.
1: Belê belê, her wesa Mesihê jî beşdarî cejn û pîroziyên Müslümanan dibûn. Mesela Eyda Haciyan, An Hayda Ramazan,
0: Wan çi dikir yani hemen tiştiyse Müslümana farına çi dikir.
1: Beli beli avcı dağıttın farının Müslümana da
0: farın. Evana dikir ki bu an çavkanın ki hatta yürü giştine me hene usanına.
1: Yani eve hem jübeli kitabı anca hem ve ki defki ev dıştan etnin eve gittin ki beri filan roje, roja filan deri bu em gündem filan da veri Müslümanım.
0: Ben de mi nezdacı ama roja altına piroz kırır.
1: Beli beli yani 1915 hakkari derk yaptığına beri hengi ev dıştan hem de hatın piroz kırın. O kes hebune kukalem bir daha da bir avan becdari van piroz bahiyan
0: buna. Evan netevin ki gayri Müslüm buna yeku heri deren gücü colemirge anji Colemerge İroyna mıydı ben derketine. Jiberkü hiç ilzakoy dişin. Aşuri dişin.

Gezi kuda li khirat ne de serda li Zeynep avi temo gege mihye şare Dünyayı bi gire sıra cağız jarı da bi gire

Erdilem yar yardilem ev em yar yar ya bra wala kol bina zor zahmet gele ev zor ev belki ev yar ja ab qarbe ev zor ev erdilem yar yardilem ev em yar yar.

Em yar yar dile em yar yar dile em yar yar Avdalı katı mol ola ol dünya etfa Anye Kudu kırabı gâ harçar zâle eberhe fakir Kudu kırabı gâ harçar zâle ebâbi etke Ahite dünyaya bi etfa Dilem yar yar dilem yar yar Avdalı katı mol ola ol dünya etfa